0: Oksara salgım ehen.
1: Taye oksar salgın ehen.
0: Sütten topsan ton oyda.
1: Sütten topsan ton oyda.
0: Sağa mı ganyutan.
1: Sağa mı ganyutan.
0: Sele kastı.

Kırım balığında kırahı bayık halak, kırahı bayık halak, kırlahı tek olmakta.

Kırıcı rahım bel batık, kırıcı rahım bel batık, kırıcı rahım bel batık, kırıcı rahım bel batık.